ne fayda? Daha yoktur hevesim, ne değilim bu hayda. Seher saat altı da çağırır telefon. Gitme gel barış değil, nömre tanış değil.